Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüyor. Tamam aşağı.

0: Tu Radio Dimash.
1: Mereke kutlu bolsun dostlar. Kerimet dal olsa ayağa yer.

Uzi dai umru tir Uzindi ağa gidir Şoldasın sünbesin rahanda Qojit be toru basallar manha Uzi dai umru tir Dünyay bəri bekir

0: Tu Radio Dimash.
1: Mereke kutlu bolsun dostlar. Kerimet, hal olsa ya gayrı.

Gensiz emşirkenen Bergus birge Bergus Bergus Gullik Tamasha Kuvanışım az kağıt